0: Get. Hip hopçuları. Müziğinin ritmini tutmaya hazırsınız. Dünyanın ve itibaratların en parlak manları haftanın real hitlerinde bir araya gelir. En çok dinlenilen, en çok danışılan ve en süratli yükselen hitler sizi gözlüyor.
1: Haftanın real hitleri.
0: Her hafta Şenbe günü saat 17.00'da, Pazar günü saat 20'de, Real FM'de daha çok hit.

0: Hilyet. Hip hopçuları. Müziğinin ritmini tutmaya hazırsınız. Dünyanın ve itibaratların en parlak manları haftanın real hitlerinde bir araya gelir. En çok dinlenilen, en çok danışılan ve en süratli yükselen hitler sizi gözlüyor.
1: Haftanın real hitleri.
0: Her hafta Şenbe günü saat 17.00'da, Pazar günü saat 20'de, Real FM'de daha çok hit, daha çok enerji.
1: Haftanın real hitleri.